Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali spede u spede fm Peywendi bken bam jmara 0-771-940-99-99 0-505-423-11-11

Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali Spedo Spede FM peywandib kan bam jmara 0571 940 9999 0550 423 11 11

0: Pêde FM hemişe dinleyayı.
1: Esta güebisti bernameyi yasana gorrakan dabın. Lama du peşkeş kirdini Dana Osman.

gündü Kaçı garibi av gündü Atırsam ömrüm dağladım Kaçı garibi